cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler. Cooler.

tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimin leblebi lepleri klos. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş. Çekmişsin.

0: Cosmo Selector.
1: Don't touch me, miss. In your wild infant, in quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touch me, miss. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan temetzli. Nehuan yowal nepantli.